0: Bursa'ya özgü, Bursa tarafında, Bursa'da üretilmiş olan bunlar yine Bursa'mızda onlarca senedir gelen, onlarca senedir işlenen Osmanlı'ya özgü Osmanlı Sarayı.
1: Bugün Bursa'da丝绸集市里, 丝绸已经成为当地人为之自豪的传统商品.